dorai naraye ve gaye vela çoray zey. İhu dol dağ da koloye ve dala çora jay. İhu dol dağ da koloye ve